0: Evet, güzel kaldı bir tane.
1: Four fourteen is to make district
2: call. 10-4.